0: Çocuklar dinlemesi olsun. Çok da kısım olsun. Mucizler diye bir karar var. Bunlar için nasıl meşhur Moritanya. Mucizler ama başlı gezeyim. Radya aktörü var.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
2: Welcome to Cyberdream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destinations.